gerek, Maya gönlümün yemiyor, sabahı dört sokakları tanrı bari. Ama videoda acı gördüğün like, share ve subscribe gördüğün